facha madze manu muhwera sadan sayem kutu dubu fom facha manye biyo.